mawa fora sokoni jugu jaja la ola ala be fantan ke fintiye ala be fintiye ke fantan ye.